Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle Koruyucu Aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinden doğar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde

Hangi dilde ağlıyorsa insan işte ana dilidir ayrılmanın. Her sokağa şifa niyetine bir açlık, güzel eş, kardeşlik, bilinen en büyük uzaklık. Hep acıların kuramlarında sevgili bir yoksulluk. Kitapların arasında dolanmış ve sahte fikirlerle dolandırılmış, donatılmış, aklanmış, yeşermiş. Ve gri demirli bir yatılı okulda uzun uzun kimsesiz kimsesiz ağlamış. Uykusunda adın çağırmış. Nöbetlerde edebiyat, sohbetlerde bir yarışma kaygısı. Fikirden fikire sıratlar geçirmiş. Ne Murat suyu kan aksın isterim, ne şiirinden vazgeçerim kavganın. Mesleğim göze almaktır kalabalığa faydanın bedelini. Öderim sağdan soldan aldığımı. Sözlerimden başka vasiyetim ve servetim yoktur.

0: Her beladan bir alıntıyla kurtulurdum. İllaki adını hatırlardım lazım olanın. Bir siverek acısı aslında sevdiğim. Bir Mezopotamyalı kederi. Asur'un, Ninova'nın kehaneti. Kalbim kül oldu eski bir kütüphane yangınında. Ben yandım, kimi cüret etsem sevmeye kendime küçük geldim. Zayıf kaldım, he Murat Han, esir düştüm, sefil oldum. Acılarım hep tavsiyedir çok sevdiğim bir şairden. Yok bura yok, ne etsek olmuyorum, ramz arkadaşıyım. Bilinen en uzak yatılı bölge okulundan. Ben bıraktım, siz konuşun. Yoruldum ben, siz koşun. Iskartaya ayırın beni bütün ayrılıklardan. Küsmedim, kardayım yediğim dayaktan. Şimdi yalnız sarı saman kağıt kokulu günlerde Türkçe'ye çeviriyorum ayrılık acısını. Beni bırakın, ben meçhul oldum. Gizli özneyim vatansız cümlelerde. Ben yandım, kalbim kül oldu eski bir kütüphane yangınında.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan duyurulur. Bölümümüze yeni kayıt yaptırmış olan öğrencilerin güz yarı yılı başında Yabancı Diller Yüksek Okulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Birimi tarafından düzenlenen Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmeleri gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerimizin dilekçe teslimi için bölümümüze gelmelerine gerek olmayıp, muafiyet başvuru dilekçelerinin ve muafiyet başvurusu için kullanılacak sınav belgesinin ydyo@adıyaman.edu.tr adresine e-posta yollanması gerekmektedir. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı 14 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Milli ve yerli olmak, durmadan çalışmaktır en iyisine ulaşmak için. Milli ve yerli olmak, birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak, aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenim görmeye hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla özel yetenek sınavı düzenlendi. Özel yetenek sınavında bu yıl resim bölümü için 35, seramik bölümü içinse 15 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrıca resim bölümünde 4, seramik bölümünde ise 2 kişilik engelli öğrenci kontenjanı bulunuyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan seramik bölümü, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin sanatsal ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak. Fakültenin ilgili bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, sınav boyunca sanatsal bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak başarılı olabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Adayların alanlarına yönelik yeteneklerinin değerlendirildiği bu süreç, akademik ve sanatsal kriterler doğrultusunda titizlikle yürütüldü. Adayların yeteneklerini ve sanatsal birikimlerini sergilediği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne eğitim almaya hak kazanacak.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adüya FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Ömrünüzün kaç saatini sevimli hayvanları izleyerek geçirdiniz? Kaç tane gülümsemeniz onlara borçlusunuz? Birçoğunu. Sokak hayvanlarının yaşam mücadelesinin farkında mıyız? Her gün binlerce hayvan sahipsiz oldukları için yaşayamayacakları yerlere sürgün ediliyorlar. Yazın susuzlukla, kışın açlıkla mücadele ediyorlar. İşkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Zehirleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kurşunlanıyorlar, dayak yiyorlar. İnsanların eğlencesi uğruna uzuvlarını kaybediyorlar. Sadece sokaklarda değil, barınaklarda da kötü muameleye uğruyorlar. Barınaklarda kısırlaştırılırken hayatını kaybeden, açlıktan birbirini yiyen hayvanların varlığından haberiniz var mı? Sokak hayvanları, insan şiddetinin en masum kurbanları olmaya devam ediyor. Biz de onlara bir gülümseme borçlu değil miyiz? İşe sokak hayvanlarına kötü davrananları uyararak başlayabilirsiniz. Yazın su kabını, kışın yemek kabını doldurarak onları ölümden döndürebilirsiniz. Kış aylarında apartman kapılarını açık bırakarak, kendi imkanlarınızla onlara barınak yaparak, hayvanlara kötü davrananları ihbar ederek, hayvan barınakları ve gönüllü kuruluşlara ihtiyaçları doğrultusunda bağış yaparak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak sokaklarda açlıkla ve susuzlukla mücadele eden hayvanlar için Bir Kap Yemek, Bir Kalp Sevgi projesini destekliyoruz. Sadece onlara değil, onlarla gülümsemek için sokak hayvanlarını sahiplenelim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 7592 sayılı kanun kapsamında öğrenci affından yararlanan öğrenciler için yatay geçiş başvuru duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda başvuruların 18 Eylül 2026 tarihinde sona ereceği, yatay geçiş için ayrıca kontenjan şartının aranmayacağı belirtildi. Duyurunun detaylarına Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Gün gelecek, benim bu gözlere ihtiyacım kalmayacak. Kalbim, akciğerim, böbreklerim, hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Gözlerimi bağışlıyorum. Dünyanın güzelliklerle dolu olduğunu görerek mutlu olanlar için. Kalbimi bağışlıyorum. Seven kalplerin yalnız kalmaması için. Akciğerimi, böbreklerimi, karaciğerimi, tüm organlarımı bağışlıyorum. Başkalarının yaşamını kurtarmak için. Benim en büyük mirasım organlarım.
2: Adıyaman Üniversitesi olarak organ bağışını tavsiye ediyoruz.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Ebu Said el-Hudri'yi tanıyacağız. Çok hadis rivayet eden 7 sahabiden biri olan Ebu Said el-Hudri, Medine'nin Hazreç kabilesindendir. Ebu Said henüz 13 yaşındayken Uhud gazvesine katılmak için Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmış ve babası onun gelişmiş olduğunu söyleyerek savaşa katılmasını istemiş, ancak Hazreti Peygamber buna izin vermemiştir. Ebu Said'in babası bu gazvede ailesine bir gelir bırakamadan şehit düşünce annesi onu yardım talep etmek üzere Hazreti Peygamber'e göndermişti. Resul-i Ekrem ona istemekten sakınanı Allah'ın iffetli kılacağını, halktan bir şeyi beklemeden elinde olanla yetineni zengin edeceğini, sabretmek isteyene de sabır vereceğini söyleyince o günden sonra Ebu Said kimseden bir şey talep etmemiştir. Hazreti Peygamberle birlikte ilk defa Hendek gazvesine, daha sonra da 12 gazveye katılmış olan Ebu Said el-Hudri, Beyatür Rıdvan'da bulunmuş ve Resul-i Ekrem'e biat eden sahabiler arasında ilk sırada yer almıştır. 693 yılında Medine'de vefat eden Ebu Said, genç sahabilerin en fakihi olarak bilinmekle beraber imam ve Medine müftüsü lakaplarıyla da anılmış, pek çok içtihadı ve fetvası kaynaklarda yer almıştır. Rivayet ettiği 1170 hadisle 1000'den fazla hadis rivayet eden 7 sahabi arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'in hadislerin yazılmasını yasaklamasıyla ilgili en yaygın ve sahih rivayet Ebu Said'den nakledildiği gibi, kendisinden hadis öğrenenlerden bazıları ezberledikleri hadisleri yazmak isteyince buna izin vermemiş, hadislerin Kur'an haline getirilmemesini söyleyerek onları ezberlemelerini tavsiye etmiştir. Ebu Said el-Hudri, Resul-i Ekrem'den başka Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi önde gelen sahabilerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de bazı sahabiler, oğulları, karısı ve bazı tanınmış tabiiler rivayette bulunmuşlardır. Ebu Said'in rivayetleri, Hazreti Peygamber ve ashab dönemine açıklık getiren söz ve yorumlar ihtiva etmesi bakımından büyük önem taşımıştır. Nitekim Muaviye bin Hakem'in bayram hutbesini bayram namazından önceye almasına karşı çıkarak bunun sünnete uymadığını hatırlatmış, aynı şekilde Şam'da Muaviye'nin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmiş ve Hazreti Peygamber'in doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki buyruğu üzerine bu uyarıyı yaptığını belirtmiştir. Talebelerini "Merhaba Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler" diyerek karşılayan Ebu Said, Hazreti Peygamber'in İslamiyet'i öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini söylemiştir. Bunun yanı sıra kendisinden öğüt isteyen kişilere "Allah'tan kork. Çünkü her işin başı Allah korkusudur. Cihada sarıl. Çünkü cihat İslam'ın ruhbaniyeti, dünya zevk ve lezzetlerine kapılmama hissidir. Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki seni gökte melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu söyle. Bunun dışında da sükutu tercih et. Bunları yaparsan şeytanı yenersin" diyerek öğütte bulunmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Ebu Said el-Hudri'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yabancı Dil İngilizce YD101-YD102 kodlu dersin muafiyet ve seviye tespit sınavı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda üniversitemize 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencileri, Yabancı Dil İngilizce muafiyet seviye tespit sınavı müracaatlarını 25 Eylül 2026 Cuma 17'ye kadar dilsts.adıyaman.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Yatay dikey geçişle gelen, daha önce kayıt yaptıranlar ve yabancı uyruklu öğrenciler sınava müracaat edemeyeceklerdir. YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce seviye tespit sınavı 29 Eylül 2026 Salı günü saat 15'te öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte ve meslek yüksekokulları dersliklerinde yüz yüze yapılacaktır. Sınavdan lisans düzeyinde 70, ön lisans düzeyinde 60 ve üzeri başarı notu alanlar YD101-YD102 kodlu Yabancı Dil İngilizce dersinden başarılı sayılacaktır ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgilere üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası yadyok.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Dünyada yaşanan buhranın sebebi kaynak yetersizliği, ekonomik kriz değil, israf ve tüketim dengesizliğidir. Sofrada sıfır artık.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Cemal Öğüt'ten bahsedeceğiz. ...1887 yılında Mora, Yenişehir'e bağlı Alasonya'da doğan din alimi ve vaiz Cemal Öğüt, Rumeli'nin fethinden sonra Konya'dan getirilip buraya yerleştirilen bir aileye mensuptur. Müderris Ömer Hulusi Efendi'den Arap dili ve edebiyatı okumuş, aynı zamanda hıfzını tamamlamıştır. Orta ve lise tahsilini memleketinde yaptıktan sonra 1903 yılında İstanbul'a giden Cemal Öğüt, burada Darülfünun Hukuk Fakültesine girmiş, ayrıca ders vekili bazı hocalardan istifade etmiştir. Aynı zamanda Fatih Dersi Amlarından Hafız Halil Efendi ile Zahid Kevseri'den icazet almış ve hattını geliştirmek için gittiği Medresetül Mütehassisi'nden mezun olmuştur. Tahsilini tamamlamasının ardından müezzin olarak göreve başlayan Cemal Öğüt, daha sonra İstanbul Merkez Vaizliği ile görevlendirilmiştir. Vaiz olarak ilk resmi görevi ise 1915 yılında tayin edildiği Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii Kürsü Şehliği olmuştur. Toplumun her kesimiyle iyi ilişkiler kurmuş ve halkın dinini öğrenmesinde önemli hizmetlerde bulunmuştur. Gençliğinde ney üfleyip hat sanatıyla meşgul olan Cemal Öğüt, işgal yıllarında tulumbacıların reisliğini yapmakla beraber, işgalin ilk günlerinde İstanbul'da kurulan Müdafaa-i Milliye Teşkilatı'nda görev almıştır. Daha sonra Milli Müdafaa Grubu'nun çalışmalarına katılarak Beşiktaş'taki evini bu teşkilatın merkezi haline getirdiği gibi teşkilatın nizamnamesini hazırlamış ve bu semtteki faaliyetlerini genişletmiştir. Bunların yanı sıra Anadolu'daki Kuvayi Milliye'ye silah temini konusunda önemli hizmetlerde bulunmuş ve işgal kuvvetlerinin elinde bulunan Maçka silahhanesinden düzmece bir cenaze töreniyle kaçırdığı silahları Anadolu'ya göndermiştir. Öğüt, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasından sonra teşkilattaki arkadaşları çeşitli görevlere getirilirken, kendisine yapılan İstanbul Milletvekilliği teklifini geri çevirmesi üzerine, Türkiye'deki inkılapların İslam aleminde nasıl karşılandığını öğrenmesi için hükümet tarafından görevlendirilerek çeşitli ülkeleri gezmiş ve dönüşte izlenimlerini bir rapor halinde bildirmiştir. Bu gezi münasebetiyle hac ibadetini de ifa etmiştir. Ancak birçok meslektaşı gibi dönemin dini faaliyetleri yasaklayan baskıcı uygulamalarına maruz kalmış ve çeşitli bahanelerle evi 3 defa basılıp aranmakla birlikte kütüphanesi mühürlenmiş, ayrıca hilafetçilik ithamıyla sorgulanmış fakat delil bulunamadığı için ceza verilememiştir. Tüm bu sıkıntı ve güçlüklere rağmen İslami ilimlere hizmetten, halkı aydınlatmaktan ve talebe yetiştirmekten geri durmayan Öğüt, dini eğitim ve öğretim kurumlarının kapalı olduğu devirlerde evini mektep haline getirmiştir. Bununla beraber Mareşal Fevzi Çakmak'ın cenazesinde meydana gelen olaylarda teskin edici bir rol oynamış, ayrıca Kore şehitleri için Süleymaniye Camii'nde okutulan ve radyodan yayımlanan ilk Mevlid programında konuşma yapmıştır. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Diyanet İşleri Başkanı olması yolundaki ısrarlı talepleri reddeden Öğüt, hayatının sonuna kadar kendisini tamamen irşat hizmetlerine, eser telif etmeye vermiş ve 1966 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. 6000 ciltlik kütüphanesi, vasiyeti üzerine kızı Hikmet Öğüt tarafından bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne bağışlanmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda din alimi ve vaiz Cemal Öğüt'ten bahsettik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesinden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı mezunlarına yönelik pedagojik formasyon eğitim sertifika programına öğrenci alımı yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce öğrencilerin başvuru kayıt ve kabul esaslarını okumaları ve buna göre başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online ön kayıt, başvuru kayıt kabul esasları ve Talim Terbiye Kurulu öğretmenlik atama alanları tablosu için Üniversitemiz Eğitim Fakültesi web sayfası eğitim.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adüy FM.
4: Kelime hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Efendim, tiyatroyu sever misiniz bilmiyorum ama sevdiğinizden eminim. Zira tiyatro kadim bir geçmişe sahip. Bir sinema değil, bir dizi değil. Yani bir televizyon oyunu gibi değil. Teknolojinin çok gerilerde olduğu zamanlarda da insanlar hem eğlenmek, hem dinlenmek, hem de öğrenmek için bir takım oyunlar oynuyor, gösteriler yapıyor. Yani bir şekilde sanatla ilgileniyorlardı. İşte tiyatro onların başında geliyor. Peki tiyatro ne demek? Efendim, sözlüğe sorarsanız tiyatro nedir diye size şunları söyler. 1. Geniş anlamı içinde dram sanatının yönetmen, oyuncu, tasarım sanatçıları, uygulayımcılar, uzmanlar ve seyircinin etkileşimiyle ortaklaşa üretilmesi. 2. Dramatik gösterilerin tümü. 3. Betik dışında kalan tiyatroluk ögelerin tümü. 4. Oyun oynama eylemi. 5. Oyunların oynandığı yapı, alan ya da yer. 6. Etkinliğine ilişkin olarak tiyatral gereçler ya da yöntemler. Bakınız, birçok anlam çıktı karşımıza. Elbette bu tanımların ortak noktaları çok. Bu ortak noktaların başında herhangi bir yerde, illa sahne olması gerekmiyor, en az bir kişi tarafından oynanan oyun geliyor. Peki ama tiyatro kelime olarak ne demek? Yani neden, nereden türemiş bu kelime? Efendim, tiyatro aslen Yunanca bir kelime. Yani buradan tiyatronun ne denli eski bir sanat olduğunu akla getirmemiz lazım. Evet, Yunanca, eski Yunanca bir kelime tiyatro. Tiyatro kelimesinin kökünde teori kelimesi var. Biz teori kelimesini biliyoruz, öyle değil mi? Bu bir teori diyoruz, bilimsel teori diyoruz. Bu anlattıkların teoride kalıyor diyoruz. Yani teori kelimesi gündelik Türkçemizde güçlü bir yer işgal ediyor. Efendim, teori bir olay, bir yapı ya da düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş, kuram demek. Yani aslında teori kısaca herhangi bir şeyin düşünsel tarafı, fikir kısmı demek oluyor. İşte efendim, tiyatro kelimesinin kökeninde teori kelimesi var ama teori kelimesinin tam olarak karşılığı düşünsel taraftan da önce gözlemdir. Yani gözlemek, izlemek. Ama gelin görün ki gözlemek aynı zamanda gözleyerek bir fikir edinmek, kanaat geliştirmek demek. Nitekim teorinin Arapça karşılığı nazariyedir. Nazariye, nazar kelimesinden türemiştir ki nazar, bakmak, gözlemek, izlemek demektir değerli dostlar. Hani nazar değdi diyoruz. Buradaki nazar kelimesinin karşılığı gözdür aslında, öyle değil mi? Teori de böyle bir kelime ve tiyatro kelimesinin kökü. Yani tiyatro sadece seyretmek, izlemek anlamına gelmiyor. Gözleyerek bir fikir üretmek, bir kanaat sahibi olmak anlamına geliyor. Bu nedenle tiyatro sadece bir eğlenme sanatı değildir. Düşünme, sorgulama, eleştirme, yeniden gözden geçirme ve bir tür muhakeme etme sanatıdır da. Tiyatrocularda yazılan bir oyunu sahneye taşıyan insanlar olamazlar. Soruları olmalı tiyatrocuların, dertleri olmalı, söyleyecek bir şeyleri olmalı. Hem kendileri hem içinde bulundukları toplum için, dünya için, daha güzel bir dünya için çabaları, mücadeleleri olmalı. Burada bir öz eleştiri yapmak da lazım. Biz toplum olarak tiyatrodansa sinemayı tercih ediyoruz. Yani bu bakımdan tiyatro zayıf kalıyor, ilgisiz kalıyor, yeteri kadar gelişmiyor ve toplum tarafından ilgi görmüyor. Tiyatroya gidelim efendim. Tiyatroya gitmeyi teşvik edelim. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
3: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe,

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 73 68 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Ne ilk kaybedişim, belli ki ne de son. Bin defa yenildim, yenildim ama pes etmedim. Hala umudum var, hala nasır tutmadı yüreğim. Ve hala seni çok seviyorum. Sen yoksan aşk yok. Aşk yoksa

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne, bakın çok tatlıyla anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız, geliyoruz.
2: Tatlı değil mi?
3: Dur kızım, dur şimdi babaannemle konuşuyorum. Dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görelim.
3: Tamam tamam, geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.
5: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
6: Biz nasıl ki yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Önemli olan herkesin farklı yetenekleri olduğunu kabul edip o yönde olabildiğince destekleyelim ve sonra hani keşke onun için şunu da yapsaydım demeden, bu zamanların da hani kıymetini bilerek, keyfini çıkararak ve anne olmanın da şükrünü eda ederek devam ettirmek gerekiyor. Yani Rabbimizin emaneti kesinlikle bizim değiller, bize emanetler ve bizden de değiller. Yani tamamen bütün özelliklerini kişiselleştirmek, yapabildiklerini kendimize mal etmek ne kadar yanlışsa, yapamadıklarından da kendimizi de suçlamak yanlış. Evet. Fakat söylemek istediğim, hani onun davranışlarındaki hani payımızı da ama unutmadan, bunu farkında olalım, onun da farkındalık düzeyi hani yüksek olan bir birey olmasına yardımcı olalım. Özellikle çok çocuklu ailelerde her birine ayıracağınız özel bir anın olması çok değerli. Yani kendisinin sadece annesiyle ya da sadece babasıyla, yani ailenin diğerleriyle birlikte vakit geçirmesi tamam ama hani baş başa olacağı, kendini cidden özel hissedeceği an çok değerli. O anları hiç ihmal etmeden hani vakitimizi ona göre ayırlayıp, hani çok çeşit yemeğe gerek var mı? Öyle sanmıyorum. Çok zahmetli yemeklere gerek var mı? Yani o gün nasıl geldi? Ne hissediyor? Hani hayatında şu anda olup bitenlerden haberdar mıyım? Hani bunu atlamamak daha önemli. Hani çocuklar ama sorunca konuşmuyor. Evet, yani biz sadece evet hayır cevapları olan sorular sorunca konuşmuyorlar. Ne yapacağız diyorlar aileler. Bunun için de herhalde en etkili yollardan biri bu konuda da örnek olmak. Önce biz günümüzü anlatalım. Ona değer verdiğimizi gösterelim. Biliyor musun bugün ben neler yaptım? Şu oldu, bu oldu, hani şöyle hissettim, niye gittim, sen neler yaptın dediğinizde daha çok gününü öğrenme şansımız var. Yoksa sorduğum sorular hiç, iyi, tamam, o bize bir şey anlattığında ne yapıyoruz? Bunu bir fark etsek aslında hani yapmayız, yapmayız. Ve birkaç defa bu üst üste gelince çocuk artık anlatmayı da denemekten vazgeçmeye çok başlıyor. İşte bundaki payımızı görünce ne yapıyorum? Hani bize yapılsaydı ne hissederdik? Annem bunu bana yapsaydı ne düşünürdüm? Ve bu nedenle annelerin hani evde çocuk bakıcısı görevini televizyona, internete verebildiğini görüyoruz. Oyalansın diye. Bebeklik döneminden hani teknolojiyi ölçüsüz bir şekilde ya da yanlış bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorlar. Ve hatta hani konuyla çok doğrudan değil ama hani beni etkilemiş bir bilgi diye paylaşmak istiyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan çocuklarda çok küçük yaştan teknolojiyle, televizyonla, ekranla, bilgisayarla tanışmak onun 2-3 saniyede bir değişen renkli ekrana alışmasına yol açıyor. Sonrasında klasik eğitim ortamı çok sıkıcı geliyor. Basamıyor, değiştiremiyor, kontrol edemiyor. Yani uzun vadeli farkında olmadığımız etkilere yol açabiliyoruz. Çocuğu ve bizi bilen bu konuda önce kendimiz farkında olacağız. Farkındalığa niyetimiz olacak. Objektif, dürüst olacağız. Sonrasında bizi ve çocuğu bilen en yakın çevreden kişilerle paylaşabiliriz. Bu aileyi oluşturan çekirdek ailedeki yakın insanlar. Eşimiz, çocuğumuzun abisi, ablası. Çünkü herkes kendi bulunduğu noktadan daha farklı bakıyor. Ya da anneanne, dede. ya da işte çocuğumuzla vakit geçiren, aileyi bilen diğer kişiler. Çünkü her zaman da bizim baktığımız nokta doğru ve haklı olmayabiliyor. Ve ne kadar çok yönlü düşünebilirsek, ne kadar çok katkı sağlayacak ortamı bilen, çocuğu bilen, bizi bilen kişilerden yardım alabilirsek bunlar bizim farkındalığımızı da artırıyor. Bazen hani diğer çocuk diyebiliyor ki evet bana da böyle davranıyordun ve ben böyle hissediyordum. Ya da eşiniz diyor ki senin zannettiğin değil ama öbür yaptığın bence daha önemli. Yani bunları da bir durup düşünmemiz için önce kendimiz için bir fırsat bu, fark edelim diye. Ardından bunun çocuk üzerindeki etkisi konusunda ne yapabileceğimize geçiyoruz. Her zaman hani bunları konuşacağımız ya da bunları konuştuğumuz, bu kadar kişiden görüş aldığımızda da tıkandığımız noktalarda evet olaya biraz daha dışından bakacak eğitimin, deneyimi bu konuda olan insanlar da daha farklı kazanımlar sağlayacaktır bize. Kendimizi de önce yetiştirmemiz gerekiyor. Yani çocuk büyütürken gördüklerimiz var. Bizim büyütüldüğümüzde işte ailemizin gösterdiği yaklaşımlar var. Ama bir de bu işin hani bilimsel kısmı var. Çok da kaynak var. Yani o konuda bilip ama çok da bilgiye boğulmadan kendimizi daha etkili bir ebeveyn yapma yolunda da çabamız olması gerekiyor. Önce kendimizden başlayacağız. Yani hep örnek veriyorlar ya, uçakta önce o maskeyi kendinize takın, oksijen maskesini, daha sonra çocuğunuza. Siz iyi değilken çocuğunuza yardım etme şansınız çok az. Başka bir örnek de hani beslenmeyle ilgili verebilirim. Ben aslında hiç zararlı bir şey yemiyorum, çok az yiyorum, doğru besleniyorum ama kilo problemim var diyenlere bazı uzmanların uyguladığı bir tam var. Önce o zaman kaydedin diyorlar, bir hafta 10 gün ne yediğinizi. O zaman fark ediyor ki zannettiği gibi değilmiş yani. Evet. İşe fark ederek başlayacağız. Doğru mu yaşıyorum? Doğru mu besleniyorum? Doğru mu davranıyorum? Ben görüştüğüm ailelerde hani çocukta bir sıkıntı var. Aile dile getiriyor. Ama hani hiç saptayabildiğiniz bir şey olmadığında ailenin kendi anlatımlarını edesin. O zaman o rahatsız olduğunuz davranış konusunda bir bakalım. Siz bir not edin. Nerede yapıyor? Ne zaman yapıyor? Ne tepki veriliyor onun karşılığında? O nasıl devam ediyor davranışa? Böyle bu tür sorular içeren kayıtlar yapıyor. Daha yaparken fark edip değişmeye başladığında görebiliyorsunuz ailenin. Nedenle farkındalık çok önemli diye düşünüyorum. Yani eşler arasındaki çocuğu etkileyecek kararlarda tutarlı olması o istendik davranışları kazandırma da zaten çok önemli. Çocuk eğer biliyorsa annemin izin vermediğine babam izin verecek, babamın izin vermediğine annem izin verecek. O zaman bir kalıcı değişiklik, çocuk adına iyi olacak kalıcı bir değişiklik elde etme şansınız çok yüksek değil. Ve bunları da çok çabuk çözüyorlar. Yani niyetimiz çocuğun iyiliği ise önce uyumlu bir tablo sergilememiz gerekiyor. Ama genelde babalar daha yoğun saatlerde çalıştığı için isteseler de birçok ailede çok müdahale olamıyorlar. Anneler tek başına götürüyor. Yani o zaman da diyorsunuz ki hiç olmazsa birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmesinler diyorsunuz. Ama ideale evet çocuk için bu daha doğruysa bu. Yani yememesi gereken, yapmaması gereken çocuğun iyiliği için karar verilen bir şeylerde bu suistimaller bizim kararlılığımızı da etkiliyor. O davranış değişikliğinin kalıcılığını da etkiliyor. Aynı durum hani büyüklerle bir arada yaşanan ortamlarda da var. Yani anneannenin, babaannenin kuralları da farklı olabiliyor. Fakat hani bunda asıl çocuğun iyiliğini göz ardı ettiğimizin herkes tarafından anlaşılması daha doğru yol olacak. Çocuğu sadece hatalarıyla izlemek de problem. Çünkü dikkatimiz neye yöneliyorsa artan davranış oluyor. Yani bizim yok mu? Herkesin yok mu? Evet var. Yapamadıklarımız var, değiştirmek istediklerimiz var, beğenmediğimiz yanlar var. Çocuğun da olacak. Böyle böyle de gelişecek. Böyle böyle hani daha sağlıklı bir yetişkin olacak. Ama sadece hatalarına odaklanmak da onun için çok zedeleyici oluyor. Neyi peki o zaman seçeceğiz diyor ki, yani diyelim ki yerinde oturamayan duramayan bir çocuk var, hiperaktif, bir türlü oturdu ama diyor ki 2 dakika bile olsa oturduğu anı yakala, onu dile getir. Ama sen sadece hareketli olduğu anları dile getiriyorsun. O zaman görüyor beni, olumsuz da olsa o zaman ilgileniyor. O zaman ilgileneceğimiz zamanlar istediğimiz davranışları yaptığında, olumlu davranışları yaptığında, neye dikkat edersek, neyi dile getirirsek, olumlu davranışlar bu şekilde artabiliyor. Diyelim ki kendi başına işte kitap okuyor, çok güzel ödevini vaktinde bitirdi, ya da istediğiniz başka bir davranış. İşte bunu atlamamak lazım. Anneler için de aynı söylenir ya, yemek güzel olduğunda kimse bir şey söylemez, aksilik olduğunda ama herkes fark eder. Ama zaten normal iyi olması değil, onu atlıyoruz. Olumlu davranışlar kazılarak kazandırılamaz. Olumlu davranışlar için hani pekiştireceğiz, dile getireceğiz, dillendireceğiz. Bunun için içsel motivasyon duymasına çalışacağız. İstediğimiz davranış ne? O anda sergilediğimiz davranış ne? Bu bize emanet. Doğru örnek olmak zorundayız. Onun nasıl bir ebeveyn olmasını istiyorsak aslında öyle davranmamız gerekiyor. Çünkü gördüğümüz gibi davranma eğilimimiz çok fazla. Bildiğimiz başka bile olsa, o anda ne bildiğinizi değil, bir anda size nasıl davranmıştı, siz de onda o şekilde davranmaya başlıyorsunuz. Hani çocuklarımızı memnun etmek adına değil, Allah rızası için daha iyi ebeveynler olmak adına o çabayı sürdürmemiz gerekiyor. İşimizi daha iyi yapmak adına, anneliği, evet, babalığı kastettiğim. Ve bütün olarak yaklaşacağız, hani yemesiyle, içmesiyle, beslenmesi, yaşam biçimi, ilişkileri, çalışma alışkanlıkları, her biriyle. Doğru bir Müslüman örneği olması için olmalı tüm çabamız. Ebeveynlerin önce kendilerinden yola çıkmaları gerekiyor. Başlangıç noktası önce kendimize ilişkin farkındalığımızı artırmamız. Bunun için de dürüst olacağız, analizci olacağız, araştırmacı olacağız. Gerçekten kendimiz adına keşifler yapmaya hani niyetimiz olacak ve bunu yaparken de istişare etmekten de kaçınmayacağız. Amacımızın çocuğun iyiliği için, aile içindeki iletişimi daha iyi yapmak adına olduğu için de tüm gayretimizi sakınmadan bu alana kanalize edeceğiz. Bazen bizim baktığımız nokta sınırlı, eksik, yanlış da olabiliyor. Nedenle farklı görüşler çok önemli. Ve şunu da unutmayalım. Sorunlar benziyor. O bizim için hani buzdağının o görünen kısmı oluyor. Ama altta yatanlar çok farklı nedenler olabiliyor. Mesela örnek vereyim, yine dikkat eksikliği hiperaktiviteden vereyim, ya da işte konuşmama problemi. Yani sorun aynı, konuşmada problem ya da aşırı hareketlilik. Ama nedenine baktığınızda her konuşamayan çocuğun problemi aynı değil. Onun nedeni farklı ya da ona yol açan dikkat eksikliği daha farklı. Hani nedenlerini anlamamız adına da bu farkındalığımızın artırmamız çok önemli. Bunları ne için yapıyoruz? Çocuğumuz için, çocuğumuzla birlikte gelişelim, daha olgun, daha etkili ebeveynler olabilirim. Asıl amacımızın bu olduğunu, evet, da unutmayalım. Ve burada niyetimizi de fark etmemiz çok önemli. Biz çocuğumuzu, ona beklentilerimiz ne için istiyoruz? Gerçekte çocuk için mi? Hı. Derli toplu ol, çalışkan ol, başarılı ol, prestijli işlere sahip ol. Ya bunların bir kısmı toplumun bize empoze ettikleri, evet, medyanın bize empoze ettikleri olabiliyor. O çocuk için gerçekten doğru mu? Çocuk için istiyorsak, onun hayatını daha verimli geçirmesi için, onun yararı için, onun doğru bir, iyi bir Müslüman olması adına kazanması gerekenlerini kazandırmaksa amacımız, o ayrı. Ama biz bize empoze edilenleri istiyorsak baştan bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
7: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Bedenlerimiz, ruhumuza ev, düşüncelerimizi, isteklerimizi, hatıralarımızı sızlanmadan taşıyan bedenlerimiz. Zaman geçiyor ve hızla eskiyor hayat. Günlerin erdiğini, nasıl geçtiğini dahi anlayamadığımız ömrümüz gittikçe tükeniyor. Ve bu ilerleyen zaman içinde eskiyen her eşya gibi bedenlerimiz de yıpranıyor, eskiyor. Eskiyen ve sağlıklı işlemeyen yapının alarmını iç salgı bezlerimizin alarmı olan ağrılarla anlarız. Bu sesin farkında mıyız? İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemlerin çalışmasında, denetlenmesinde ve düzenlenmesinde sinir sistemimize yardımcı olur. İç salgı bezleri organların çalışmasını düzenlemekte görevli hormonların salgılanmasını sağlar. İç organlarımızın sağlıklı çalışması için salgılanan hormonların hepsi birbirinden farklı yapıdadır. İçerdikleri kimyasallar farklıdır ve farklı etkilere neden olurlar. Bu muhteşem görev dağılımı her görev için vücutta sadece belli bir süre devam eder. Kan yoluyla vücudumuza dağılan hormonlar hedefindeki belli yapıları uyarırlar. Görevleri bittiğinde ise vücuttan parçalanarak uzaklaştırılır. İnsan sağlığını çok yakından ilgilendiren bu mucizevi sistemin Rabbimizin biz aciz kullarına sunduğu bir nimet olduğunun farkında mıyız? Söz gelimi, kafatasımız içinde beynimizin alt kısmında yer alan hipofiz bezi doğrudan sinir sistemiyle bağlantılı olan bir iç salgı sistemimizdir. Diğer iç salgı bezlerini kontrol eder ve büyüme hormonumuzu da salgılayan bir yapısı vardır. Boyunda gırtlağın hemen üzerinde yer alarak oksijenli solunumun hızlanmasını sağlayan, diğer yandan vücudumuzdaki kimyasal olayların düzenlemesinde de önemli rol oynayan tiroid bezi, tiroksin hormonu salgılayarak sağlıklı bir hayat sürmemiz için gece gündüz çalışır. İç salgı bezlerimizin sağlıklı işlemesini engelleyen en önemli hatalardan biri hormonlu gıda tüketimidir. Zararlı meşrubat ve genetiği bozulmuş yiyeceklerin dişlerde mine tabakasının gelişmesinde anormalliklere, merkezi sinir sistemi üzerinde patolojik bozukluklara, tiroid bozukluklarına, bağışıklık sistemi tahribatlarına, IQ düşüklüğüne, şeker hastalığına sebep olabileceğinin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
4: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, özellikle okulların açıldığı şu günlerde öğrencilerimiz başta olmak üzere dışarıda gıda tüketiminin arttığını görmekteyiz. Tüketilen bu gıdalar eğer hijyen kriterlerine uygun olarak hazırlanmadıysa yemek sonrası zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. İşte bugün özellikle de dışarıda gıda tüketen herkesin başına gelebilecek olan gıda zehirlenmesi üzerine sohbet etmek istiyorum. Gıda zehirlenmesi nedir? Gıda zehirlenmesi bozulmuş ya da mikroplu yiyecekler yendiğinde metabolizmanın ağır şekilde etkilenmesi sonucunda oluşan ciddi bir sağlık sorunudur. Yaygın görülmektedir. Genellikle hafif geçirilmekle birlikte ölümcül de olabilmektedir. Kişi bakteriler veya toksinlerle kontamine olmuş, bulaşmış, yiyecek ve içecekleri tükettiğinde meydana gelir. Çok sık olmamakla birlikte gıda zehirlenmesine kimyasallardan gelen toksinler veya böcek ilaçları da neden olabilmektedir. Gıda zehirlenmesinin nedeni toksin, kimyasal veya bakteri, virüs veya parazit içeren gıdaların tüketilmesidir. Mikroplar veya bunların toksinleri herhangi bir işlem veya üretim noktasında gıdaları kirletebilirler. Evde iyi temizlenmeyen ya da eksik pişirilen gıdalar da zehirlenmeye neden olabilir. Genellikle kısa sürede kendiliğinden düzelirler ama bazen böbrek hasarına ve ölüme de neden olabilecek tablolar oluşturabilmektedirler. Genelde yiyecek ve içecek maddelerinin görünüşü, tadı ve kokusu etkilenmemiş olabileceğinden kirlenmiş gibi görünmeyebilir. Çoğu gıda zehirlenmesi olaylarına hızla çoğalan bakteriler yol açar. İşte bu zehirlenmemiş gibi görülen gıdaları tükettiğimizde aslında bakterinin ve toksin çoğalmış olduğu gıdalarda kişilerde gıda zehirlenmesi oluşmaktadır. Bazı bakterilerin sayısı nem, yiyecek maddesi, sıcaklık ve süre açısından uygun koşullar sağlandığında bir taneden milyonlara kadar yükselecek sayıda çoğalabilmektedir. Ne kadar fazla bakteri mevcutsa hastalanma olasılığı o kadar yüksektir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin gıda zehirlenmesi mağduru olduğu belirtilmiştir. Bunun sadece küçük bir azınlığı doktora başvurmakta ve zehirlenme nedenini tespit etmek için her yıl 100 binden az olay test edilmektedir. Gıda zehirlenmesi genellikle 1 ila 3 gün sürer ancak enfeksiyonun türü ve şiddetine bağlı olarak bir haftaya kadar devam edebilmektedir. Genellikle enfeksiyondan sonra bir hafta içinde tam iyileşme görülmektedir. Peki zehirlenmeye neden olan etkenler gıdalara nasıl bulaşır? Çevremizdeki ortam mikroorganizmalarla doludur. Sağlıklı kesim hayvanların bağırsak sistemlerinde besin zehirlenmesi etkenlerinin birçoğu bulunmaktadır. Kesim sırasında küçük ve büyükbaş hayvan ve tavuk etleri bu bağırsak içeriğiyle az oranda da olsa bulaşmaktadır. Benzer şekilde pişirilmeden tüketilen meyve ve sebzelerin lağım suları ve hayvan gübresiyle bulaşması söz konusu olabilmektedir. Bu durumlar mikroorganizmaların kaynağını oluşturmaktadır ve kontamine bulaş olan gıdaların da tüketilmesi bize gıda zehirlenmesine sebep olmaktadır. Gıda zehirlenmesinin neden olan bakteri olan bazı Salmonella adı verilen bakterinin tipleri tavukların yumurtalarını enfekte edebilmektedir. Bu tip hayvanlardan elde edilen bozulmamış normal bir yumurta Salmonella ile kontamine bulaşmış ve mikropludur. Yani bu mikroplanmış şekilde hazır bir şekilde tüketilmeye beklemektedir. Ve bu yumurtalar iyi pişirilmeden tüketildiğinde veya yemeklere katıldığında salmonelloz adı verilen zehirlenme olgularına yol açabilmektedir. Yiyeceklerin baştan mikroorganizmalarla kirlenmiş olmalarının yanı sıra sadece insanlar tarafından taşınan bazı mikroorganizmalar yani mikropları hazırlama aşamasında yemeği mutfak çalışanlarının elleri aracılığıyla yiyeceklere bulaştırabiliriz. Bunlar arasında Shigella adı verilen bakteriler ile bunun yanı sıra bulaşıcı sarılık yapan virüsler de sayılabilmektedir. Ayrıca toplumda son zamanlarda farkındalığı olan Norwalk virüsü olarak da bilinen bir nörovirüs her yıl 19 milyondan fazla gıda zehirlenmesine neden olmaktadır. Nadir durumlarda da bu virüs ölümcül olabilmektedir. Yine aynı mutfak gereçlerinin bıçak, doğrama tahtası gibi çeşitli yiyecekleri hazırlamada kullanılması bunların birinde bulunan mikropların diğerlerine de bulaşmasına neden olmaktadır. Yiyeceklerin pek çoğu mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşturur ve oda ısısında bekleme sırasında yiyecek içindeki bir bakteri birkaç saat içerisinde milyonlarca sayıya kadar çoğalabilmektedir. Sıklıkla hangi gıdalar zehirlenmeye yol açar? Besin zehirlenmesine en sık hayvan kaynaklı çiğ yiyecekler, et, yumurta, pastörize edilmemiş süt, midye, istiridye neden olmaktadır. Yine pişirilmeden yenen sebzeler ve meyveler ile bunların katıldığı soğuk yemekler ve salatalar da besin zehirlenmesine neden olabilmektedir. Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir? En yaygın belirtileri gastrointestinal sistem dediğimiz yani mide bağırsak sisteminin iltihaplanması nedeniyle kusma, karın ağrısı ve ishal söz konusudur. Ancak bazı gıda zehirlenme türlerinde ateş, dışkıda kan, kas zayıflığı da görülebilmektedir. Kuluçka dönemleri değişkendir. Yani mikrobun insana bulaşıp çıkıncaya kadar geçen süreye kuluçka süresi diyoruz. Bu değişkendir. Bazı gıda zehirlenme türlerinde hastalık belirtileri birkaç saat içinde görülmekteyken çoğunun gelişmesi 12 ila 48 saat alır ve birdenbire aniden başlar. Bu enfeksiyon kaynağına ve neden olan etkene bağlı olarak değişmektedir. Bazı zehirlenmeler söylediğimiz gibi 1 saat içerisinde kendini gösterirken bazıları da çok uç olarak 20 gün belirti dahi vermez. Daha sonra 21. gün birdenbire hastalık ortaya çıkabilmektedir. Gıda zehirlenmesinde görülen belirtileri sayacak olursak kusma genellikle bir gün kadar sürmektedir. İshal kusma durduktan sonra ilerlemekte ve sıklıkla birkaç gün veya daha fazla sürmektedir. Normale dönmesi bir hafta kadar devam edebilmektedir. Mide bulantısı, karın krampları, ishal sonrası karın ağrıları hafifleme eğilimi göstermektedir. İştah kaybı, hafif ateş, bir dakika önce sıcak hissederken bir dakika sonra üşümüş gibi hissedebilir. Bunlar mide bulantısı, kusma ve ishalle birlikte ortaya çıkan ateşin belirtileridir. Halsizlik, baş ağrısı sayılabilmektedir. İshal ve kusma vücutta sıvı kaybına neden olabilmektedir. Hafif olan sıvı kaybı oldukça yaygın bir durumdur ve genellikle bol sıvı tüketilerek telafi edilebilmektedir. Şiddetli olan sıvı kaybı ise doğru bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Peki tanı nasıl konulur? Doktor enfeksiyon türünü teşhis edebilmek için belirtilerin başladığı zamanı ve ne kadar sürdüğünü hastaya sorar. Ardından hastanın bir şekilde alışık olmadığı türden gıdaları alıp almadığını öğrenmek için ayrıca bir şekilde hijyen kurallarının daha kötü olduğu bölgelere seyahat edip etmediği veya hijyen şartlarının kötü olduğu bir restoranda yemek yiyip yemediği sorgulanır. Fizik muayenede hastanın kan basıncı, nabızı ve vücut sıcaklığı gibi temel fizik muayene işlemleri yapılır. vücudunda ciddi oranda sıvı kaybı varsa bu hastanın, bu arada kandaki elektrolit dediğimiz mineral seviyeleri mutlaka böbrek fonksiyonlarını anlayabilmek için kan tahliliyle ölçülmesi gerekir. Yine enfeksiyon testi yapmak üzere idrar örneği de alınabilir. Tam kan sayımı dediğimiz tetkik yapılır. Hepatit hakkında endişe varsa, bunlara bağlı bir kişide gıda zehirlenmesi varsa karaciğer fonksiyon testleri dediğimiz kan testleri yapılır. Ve hepsini çıktıktan sonra genel bir değerlendirme yapılır. Bir bakterinin ya da parazitin neden olduğu enfeksiyonla ilgili endişeler varsa yine hastada kanlı ishal görülüyorsa dışkı örneğini almak faydalı olabilmektedir. Bazı durumlarda da yine kusmuk örneği de almak gerekebilmektedir. Tedavi nasıl olur? Gıda zehirlenmesi vakalarının çoğu doktora gitmeden birkaç gün içinde geçer. Ancak rahatsızlık birkaç günden fazla sürerse dışkıda kan veya sarı ya da yeşil renkte sümük gibi bir görünümü olan dışkı durumu varsa ya da kişi gebe ise, çok yaşlı ya da bebek olma gibi bir durum söz konusuysa hastanın, böyle durumlarda mutlaka tıbbi yardım almak gerekiyor ve doktora başvurmak gerekir. Bazen belirli bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisi verilebilir. İyileşme zamanı enfeksiyon türüne, yaşa, sağlık durumuna ve başka bir hastalığın olup olmadığına göre değişmektedir. Ciddi kimyasal zehirlemeler dışında genellikle mide yıkanması zorunlu değildir. Toksin bir etken varsa mide yıkanması gerekebilir. Bu da genellikle besin zehirlenmelerinde karşılaşılan bir durum değildir. Daha çok kimyasal maddelerle zehirlenmede ve kimyasal toksinlerle zehirlenmede yapılan durumdur. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Gıda zehirlenmesinde ne zaman doktora başvurulmalıdır? 3 günden fazla devam eden ishal, 38,5 dereceden yüksek ateş, görme ve konuşma zorluğu, ağız kuruluğu ve az idrara çıkma gibi ciddi sıvı kaybı, kanlı ishal, hastanın gebe, çok yaşlı ve bebek olması durumunda doktora başvurmak gerekir. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüze radyohastanesi@diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerden seçmiş olduğum bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir dinleyicimiz, gıda zehirlenmesinden nasıl korunabiliriz şeklinde bir soru yönlendirmiş. Gıda zehirlenmesinden korunmak için ellerinizi özellikle çiğ ete dokunduktan sonra yemek pişirmeden ve yiyecekleri temizlemeden önce mutlaka yıkamamız gerekir. Çabuk bozulan yiyecekleri en fazla 2 saat içinde tekrar buzdolabına koymalıyız. Buzdolabında 1 ya da 2 günden uzun süre beklemiş çiğ et, kümes hayvanı veya balığı pişirip yememeliyiz. Dondurulmuş gıdaları son tüketim tarihinden önce tüketmeliyiz. Günü geçmiş, kutusu yırtılmış, eğer konserve kutusu ise kutusu şişmiş, kabarmış, ağız kısmı, tepe kısmı kabarmış ya da delinmiş olması durumları söz konusuysa böyle gıdaları tüketmemeliyiz. Alışılmadık bir kokusu veya bozuk bir tadı olan gıdaları yememeliyiz. Eğer hastalık mevcutsa, hastalığın başkalarına da geçmesini engellemek için kişisel hijyene de dikkat edilmeli. Örneğin tuvalete gitme ve yemek hazırlamanın öncesinde ve sonrasında elleri yıkama gibi hijyen kurallarına dikkat etmemiz çok önemlidir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü 2026-2027 akademik yılında eğitim öğretim görmeye başlayacak. Yeni öğrenciler için özel yetenek sınavını tamamladı. Uygulamalı olarak tek aşamalı yapılan sınav Devlet Konservatuvarı toplantı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi. Sınavda Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından oluşan jüri üyeleri ve sınav yürütme komisyonu üyeleri görev aldı. Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme, çalma ve müzikoloji alan bilgisi sınavında başarılı olabildi.

0: yapabilmek adına büyük çaba sarf ettiler. Pek çok ilden başvuru yapan adaylardan kontenjan dahilinde toplamda 20 aday Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünde öğrenim görmeye hak kazanacak.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. 30 Ağustos aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin ve en zorlu şartlarda dahi vatanından, istiklalinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden kutlu zaferin adıdır. Bu kutlu zaferin 104. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Adüy FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından düzenlenen kutlama programına katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ve tebrikat töreniyle başlayan program, valilik konferans salonunda düzenlenen kutlama töreniyle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların gerçekleştirildiği kutlama töreninde zaferin ruhunu yansıtan şiirler ve ezgiler seslendirildi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hattı arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

suları taşladım. Ellerimle boğdum seni harelerde. Artık yaban gözler görmeyecek yüzünü. Öldün, aşkım dirildi. Boynu bükük kır çiçekleri tutsun yasını. Söğütler kamçılasın beni. Ellerimle boğdum seni.

Bir oyuncak kayık battı kıyıda. Bir çocuk ağlıyordu. Ben sana, sen kağıttan sandala kıydın. Yapmamalıydım. Çocuk benim gözlerimde hıçkırdı. Ben çocuğun avazında haykırdım. Bugün durgun suların kalbini kırdım. Kırmamalıydım.

şartmış gibi baharı müjdeliyordu yaban sümbüller. Kimeydi bu mutlu haber? Neredeydin? Durgun sular dargın, batan kayık yorgun. Yalnızdım. Kırılası ellerimle sulara mezar kazdım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
4: Adi Efendi'de canlı performans.

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda

0: Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından.

Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar.

haset gururla savaşta, gurur kaftanda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat, çıkmadan yarına iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru, ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, Itri beslesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın Kayıtsade Osmanlar. Naatını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hazır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun.

pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasin.

Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi programı başlıyor.

Er-Rahim ismi şerifi. Merhamet sahibi, acıyan, şefkatli anlamına gelen Rahim sıfatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri arasında yer alır. Allah Celle Celaluhu, kendi esmasından olan Rahim ismi şerefini Tevbe suresinde, "Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok zor gelir."

sidk ile muamele ederse, Allah da ona rıfk ile muamele eder. Kim de ümmetime meşakkatle davranırsa, Allah da ona zorluk gösterir. Sadece insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetinden istifade etmekle kalmamış, her can taşıyan mahlukat da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasibini almıştır. Rahmet peygamberinin her davranışı rahmet ve muhabbet temelleri üzerineydi. Çünkü o yaratılanlara şefkatle yaklaşmış ve her muhtacın ihtiyacını gidermiştir. Cahiliye devrinin insanları hayvanlara da çok insafsız ve merhametsiz davranırlardı. Canlıyken hayvanların acımasızca etlerini kesip yerler, hayvan dövüştürme müsabakaları tertip ederlerdi. Bu vicdan zedeleyici manzaralara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son verdi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.
2: Adüy FM.

aklımda son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Kimimi değiştirmek
8: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı unutma.
9: En yakın hastane
10: nerede? Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
11: Siz bunlarla yorulmayın. Enables'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enables'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti: "Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma," demişti. "Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun."

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

0: Kamu spotu.
1: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünleri

0: yerlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elemental özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı başlıyor.
1: Sırat-ül Müstakim sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi. Salavatların en faziletlisi, övgülerin en mükemmeli, selamların en güzeli, kainatın efendisi, yaratılmışların en şereflisi, bütün varlıkların özü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ismi azam ve aklı evvel olan mükemmel ruhuna olsun. Onun ehline ve ashabına da selam olsun ki, onlar sözlerinde, işlerinde, inançlarında ve üstün ahlak ilkelerine uymakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde yürümüşlerdir. Bu özelliklerinden dolayı Peygamberi Zişan Efendimiz Sırat-ül Müstakim ismiyle şereflenmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Beni Hud suresi kocalttı. Ey Allah'ın Resulü! Sizi ihtiyarlatan, kocaltan Hud suresindeki peygamber kıssaları mıdır diye sordular. Hayır diye cevap verdiler. Azap ayetleri midir diye tekrar soruldu. Yine hayır cevabını verdiler. O halde nedir ey Allah'ın Resulü diye tekrar sorulunca, emrolunduğu gibi dosdoğru ol, istikamet üzere ol ayetini okudular. Beni kocaltan ilahi emir bu ayettir buyurdular. Bilindiği üzere İslam dininin iki ana kaynağı vardır. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Hiç kuşkusuz sözlerin en güzeli Allah Celle Celaluhu'nun kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İstikamet, her şeyin kendisiyle kemal bulduğu ve tamam olduğu ahlak ve dini bir derecedir. Her nevi hayrın meydana gelmesi ve nizama konulması istikametin varlığıyla mümkündür. İstikametin temeli evvela Kur'an ve sünnet ölçülerine göre inancı düzeltmektir. Sonrasında ise amentü billahi diyen bir kul, Allah Teala hakkındaki inanç ve düşüncesini yine onun bildirdiği ölçülerle şekillendirmeli ve bunun ötesine geçmemelidir. Aksi halde haktan sapmış, haddini aşmış ve kendisini büyük bir inanç karmaşasına maruz bırakmış olur.

istikametin nevileri vardır. Mesela dilde istikamet, hikmet söyleme, doğru konuşma, kalpte istikamet, himmet ve niyette doğruluk, nefse ve bedende istikamet, güzel hizmet ve kulluk yapmak, ruhta istikamet, derin ve mükemmel bir saygı hissi, sırda istikamet, nimetle değil, nimeti verenle meşgul olmak.

Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.

FM. Kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor.